0: Hayır, bu kitap değil, o demek.
1: Türkiye'nin soy tabi. Oro, 1522, 55 Alpha. Phoenix 1516, Realer 18313, Northeast 29th Avenue.